0: Açıyor. Açıyor.
1: Açıyor. Açıyor.
0: Açıyor.
1: Ayako.
0: Açıyor.
1: Ayako işe. Hadi yako.
0: Ayako
1: işe.
0: Açıyor.